Alex, Jack Harlow, Industry Baby ile 7.06 oldu saatler. Herkese merhabalar, günaydınlar. Sabah moduna hoş geldiniz. Yine birlikteyiz, ben Serdar. 7'den 10'a müzik dünyasının fenomenleriyle bugünün sabahına da eşlik ediyoruz. Turn the Lights Off'la Kate of Hay-

0: ve ses rengine yakışan şarkılar bulma konusunda son yıllarda oldukça başarılı Mineli, yanında Siko Toy vardı Yesterday. Burası Radyo Ferman, keyifli sabahlar. Ben Serdar, sabah modundasın. Birazdan Blackpink Kill This Love radyonda olacak. Daha önce ise BBXA ve Faithless eşliğinde New Religion, kaçırma. Reklam.
1: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
4: Hedefe ulaştınız.
5: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
6: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan, 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
7: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
8: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Sütaş Ayran.
1: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar

0: günlerde Dünya Kupası'nın resmi şarkısıyla gündemde Shakira bizleri 2000'lerin başına götürdü. Şarkıyı dinlerken şu da aklıma geldi. Yani milli takımımız 2000'lerin başında, yani tam da 2002 yılında Dünya Kupası'nda üçüncülük elde etmişti. Ve neden olmasın diyorum, yani gerçekten de bu sene çok heyecanlıyız. Çok uzun yıllar sonra turnuvaya katılacağız. Ve içimden bir ses fena işlerde yapmayacağımızı söylüyor. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Radyo Feriman burası, ben Serdar. Sabah modundasın. Birazdan Nicki Minaj'ı Super Freaky Girl'e dinleyeceğiz. Maximum Hit Müzik'te daha öncesinde Anima, Lisa, Bad Angel'la radyonda olacak, kaçırma.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapıştır.

0: Ozan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 mevsim.

0: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
1: Migros yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
3: Nazarlar değmesin.
4: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
5: Aşkı kalbimin.
6: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
7: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
8: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt-Avcılar, Mahmut Bey gişeleri çevresi Sultan Gazi Kağıthane, Topkapı Mecidiyeköy etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar etkili seyrediyor. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de Serdar'la sabah modu.
4: Sabah modu.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: 1-2-3 Migros Yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
8: Aşkı kalbimin.
9: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
10: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: puanla günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Bazı tatiller yeni deneyimlerin kapısını aralar. Havuza açılan odalar alabildiğine Akdeniz. Michelin yıldızlı şefler, padel, katamaran, okçulu. Finest'te tatil keşfe dönüşür. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçında A grubunda ev sahiplerinden Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Güney Afrika gördüğü 2 kırmızı kartla maçı 9 kişi tamamladı. A milli erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında yarın Türkiye saatiyle 2.30'da Fransa ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gey'nin karşı karşıya geleceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff final serisinin maç programı belli oldu. İlk karşılaşma yarın saat 20'de oynanacak. Milli pentatlet İlke Öz Yüksel Mihrioğlu, Macaristan'da düzenlenen Pentatlon Dünya Kupası'nda finale yükseldi.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydın, saatimiz 8. Radyo Fermen'de sabah modundasın. Ben Serdar. Sırada The Second Voice var. Let Me Be.

hasılatıyla müthiş bir başarı yakalayan After Hours Till Dawn Stadyum turnesinin merakla beklenen Avrupa ayağı geçtiğimiz günlerde başladı ve Kasım ayına kadar onlarca özel canlı performansı imza atacak. The Weeknd, Blinding Lights sonrasında sabah modunda French Montana ve Max B ile devam Ever Since You Left Me.

0: çıkış yakaladığı hit şarkısı Lose Control dijitalde 2 milyar dinlenmeyi aşmış. Yani bu çok nadir şarkının ulaşabileceği bir başarı ve sonrasında da zaten çorap söküğü gibi geldi değil mi? Teddy Swims bu defa Mr. Novi Doll da buradaydı. Keyifli sabahlar. Radyo Feremen burası. Ben Serdar. Sabah modundasın. Birazdan Rihanna'yı Bitch Better Have My Money ile dinliyoruz. Hemen öncesinde ise bu defa Olivia Dean So Easy radyonda. Kaçırma.
1: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk. Karasal yayınla tüm Türkiye'de. Eskişehir 90.4. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com.
2: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
3: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

0: Paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Migros hepimize iyi gelecek.
7: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

Rihanna, Which Better Have My Money ile buradaydı. Bu söz tam da haberdeki kadının söyleyebileceği türden. Çin'de yaşayan genç bir kadın lisanssız ve merdiven altı bir klinikte yaptırdı. Hatalı çift göz kapağı estetiği ameliyatının ardından hayatının kabusunu yaşamış. Operasyon sırasında göz kapağı kasları o kadar derisiyle birlikte fazla kesilmiş ki genç kadın ameliyatın üstünden yıllar geçmesine rağmen gözlerini hiçbir şekilde tam olarak kapatamıyormuş. Hatta geceleri neredeyse gözleri yarı açık uyumak zorunda kalıyormuş. Tabii yaşadığı bu mağduriyeti sosyal medyada paylaşarak cerrah protesto etmiş ve haliyle bu klinikte mahkemelik olmuş. Tabii kadının yaşadığı şey oldukça üzücü ama bu kadar önemli bir konuda da böyle lisansı olmayan merdiven altı bir yerden hizmet almak da oldukça yanlış bir karar olmuş onun için, değil mi? Sabah moduna Helin'le devam ediyor şimdi. Pressure.

0: bir gizlilik içerisinde devam ettiği evlilik hazırlıklarında artık sona yaklaşmış. Travis Kelce 3 Temmuz'da evleneceği konuşuluyor. Taylor Swift The Fate of Ophelia ile buradaydı. Keyifli sabahlar, Serdar ben, sabah modundasın ve birazdan bakalım kimler burada. TSO ve FMX'i The Moto ile dinleyeceğiz. Daha öncesinde ise bekleyici Epa'yla seni bekliyor, kaçırma.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sabah para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Harami Dere, Küçükçekmece, Bahçeli Evler, Merter, aksi yönde Topkapı, Zeytinburnu yoğun devam ediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu aralıklarla etkili. Bahçeşehir, Mahmutbey, Hastalok Meydanı etkili seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Ümraniye, Kavacık, seyir hızı düşük ilerliyor. Kartal, Ataşehir şehirde çift yönlü aralıklarla etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
2: Sabah Modu.

Burası FMX Moto'yla buradaydı. Amerika'da gün içerisinde canı atıştırmalık bir şeyler çekenler artık bizim de sık tükettiğimiz bir gıdaya yönelmişler. Bu hangisi acaba ve faydaları neler? Birazdan sabah modunda paylaşacağım. Chelsea Bosa'yla devam.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

0: 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Kaybettiğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan

0: tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Babalar Günü'ne özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
2: Aşkı kalbimin.
3: Babalar Günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.

0: yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçında A grubunda ev sahiplerinden Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Güney Afrika gördüğü 2 kırmızı kartla maçı 9 kişi tamamladı. A milli erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında yarın Türkiye saatiyle 2.30'da Fransa ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gey'nin karşı karşıya geleceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff final serisinin maç programı belli oldu. İlk karşılaşma yarın saat 20'de oynanacak. Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Macaristan'da düzenlenen Pentatlon Dünya Kupası'nda finale yükseldi.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Keyifli sabahlar, saatler 9 oldu. Radyo Feriman'de sabah modu M4S'e devam ediyor. Radyonda Fallen Angel.

Pebble.com yapma buradaydı. Gün içerisinde yemek aralarında atıştırmalık bir şeyler istediğinde canın ne çekiyor? Acaba bu abur cuburlardan mı yiyorsun yoksa daha böyle sağlıklı alternatiflere mi yöneliyorsun? Şimdi Amerika'da normalde hani obeziteyle meşhur bir ülkedir değil mi? Ama tüketiciler son yıllarda işte bu aşırı işlenmiş atıştırmalıklar, abur cuburlar yerine hurmaya yönelmeye başlamışlar. Evet, mesela geçen sene orada hurma satışları %33 artmış. Hurmanın da işte magnezyum ve B vitamini açısından çok böyle sağlıklı bir gıda olduğunu düşünecek olursak bizlerin de gün içerisinde bir atıştırmalık canımız çektiğinde hurmaya yönelmemiz gayet normal. Bunu değerlendirebilirsiniz. Sabah modunda Dev ve Temse devam şimdi. Let's get a party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

dünya turnesi geçtiğimiz günlerde Amerika'da Las Vegas'a verdiği konserlerle Amerika ayağı en azından sona erdi ve ay sonunda Asya ve Avrupa duraklarıyla devam edecek turnesine. The Kid Laroi Girls de buradaydı. Radyo Feribende sabah modundasın. Keyifli sabahlar, ben Serdar. Birazdan Amel Bent ve Eye of the Tiger radyonda olacak. Daha öncesinde ise BB Rex'e ve Fetus'u New Religion'a dinleyebilirsin.

0: satan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
1: Ege ve Akdeniz'de 6 farklı destinasyonda doğayla iç içe. Paloma Hotels, zengin sofralar, aquaparklar ve eşsiz deneyimler. Gerçek bir tatil Paloma Hotels'te sizi bekliyor. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: 1-2-3 Migros Yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
2: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: EGM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve EDMA. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
5: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
6: Bambim var benim.
5: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
8: Hedefe ulaştınız.
9: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
10: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
11: Nazarlar değmesin.
12: Ben bu bademi Akif'ten alıyorum. Akif babanı daha çok seviyor. Nereden mi biliyorum? Ona daha ucuza veriyor. Bana en az 2 katına veriyor. Kesin bu. Çünkü esnaf adam. Uyanık. Akif'i hatırla. 30 oldu.
13: 30 yaşına geldik. Bu yaşa kadar kalıplara sığmadık, paketlerle kafaları karıştırmadık. Basit ve net internet, TürkNet.
14: İnternet TürkNet.
15: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
16: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
3: Sabah Modu.

saygıyla buradaydı. Bugünlerde liselerde, üniversitelerde işte mezuniyet törenleri heyecanı yaşanıyor. Ama şöyle bir düşündüm, yani bu mezuniyet törenlerinin çok daha renkli, farklı ve unutulmaz olması gerekiyor. Farklı bir şeyler yapılmalı değil mi sanki? Amerika'da mesela Michigan eyaletinde bir lisede mezuniyet sınıfı öğrencilerinin gelenekselleşen okula farklı araçla gelme günü bu yılda çok keyifli görüntülere sahne olmuş. Sabahın erken saatlerinde işte okul otoparkına bildiğimiz sıradan lüks arabalar ya da işte cipler, aile arabaları falan yerine kasaba çiftliklerinden getirilen devasa traktörler, arkasına römork bağlanmış ATV'ler, çim biçme makineleri, süslenmiş golf arabalarıyla falan giriş yapmışlar. Haliyle trafiği biraz kitlemişler, bir kaos yaratmışlar ufak çaplı, ama sonrasında tek bir gün bu, bir mezuniyet töreni ve kesinlikle unutulmaz görüntülere sahne oluyor. Hani bunu İstanbul'un merkezindeki bir yer için tabii ki kullanmak, bahsetmek belki mümkün olmayabilir ya da büyük şehirlerde, ama en azından müsait olan yerlerin böyle bu tip farklılıklara mezuniyet törenleri için bence gitmesi

0: İçerisinde hem İngilizce hem İspanyolca sözler var. Dönemin bizi en çok eğlendiren şarkılarından bir tanesi olmuştu. Tekrar hatırladık NK yorumuyla Elefante. Günaydınlar, mutlu günler. Radyo Feriment'te sabah modundasın. Ve birazdan DJ Snake, Bipolar Sunshine, Paradise'ı dinliyoruz. Daha öncesinde Şimza Arko, Kasango, Fire Fire. Kaçırma. Reklam.
1: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
2: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
3: seveceğim. Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: 1-2-3 Migros Yemek. 1-2-3 şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.

0: havama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.

17 şarkılık Nomad albümündeki Cairo Express şarkısı bugünlerde yeniden viral oldu ve geçtiğimiz günlerde bu şarkıya bir de video klip çekti DJ Snake. Bipolar Sunshine eşinde Paradise'de dinledik. Radyo Feremen'de sabah modunun konuğu bu defa Destiny's Child oluyor. Yıllar öncesinden müthiş bir hitleriyle burada Survivor.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: 1-2-3 Migros Yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
2: Tek aşkı kalbimin.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.

0: İyi Fiyata Migros'ta 12-14 Haziran tarihleri arasında tuvalet kağıtlarında aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros,
1: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3, heh şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

Dünya Kupası heyecanı dün başladı ve bizler de Radyo Feremen'de turnuva boyunca özel yayınlarla gün içerisinde karşınızdayız. Kulağınız bizde olsun. Şeki Ekon Bumbadi dinledik sabah modunun. Bugün ve bu haftalıktan sonuna geldik. Umarım sizleri güzel, keyifli bir hafta sonu bekliyordur. Ve yeni haftanın başında pazartesi saat 7'de yeniden mikrofon başında olacağım. Ben Serdar. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Marmaris 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
4: Reklam. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize Dynobil'e.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Radyo Fenomen.

0: geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alın.

0: Hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et.
4: Bunu al, şunu sat.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben.
4: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım Mobil Şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

Bazı tatiller yeni deneyimlerin kapısını aralar. Havuza açılan odalar alabildiğine Akdeniz. Michelin yıldızlı şefler, padel, katamaran, okçuluk. Finez'de tatil keşfe dönüşür. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28 22.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçında A grubunda ev sahiplerinden Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Güney Afrika gördüğü 2 kırmızı kartla maçı 9 kişi tamamladı. A milli erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında yarın Türkiye saatiyle 2.30'da Fransa ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş G'nin karşı karşıya geleceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff final serisinin maç programı belli oldu. İlk karşılaşma yarın saat 20'de oynanacak. Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Macaristan'da düzenlenen Pentatlon Dünya Kupası'nda finale yükseldi.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır, kaçmasın yaz, tatili. Maksimum özel fırsatlar ETS'de.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Reklam.
2: Radyo Fenomen.

0: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'ta başlıyor.
0: Florida Beach.
1: 13 ve 14 Haziran'da
0: gündüz plaj aktiviteleri, DJ performansları ve 2026 Dünya Kupası temalı eğlencelerle dolu
1: unutulmaz bir hafta sonu seni bekliyor.
0: Türkiye-Avustralya maçını birlikte izliyoruz.
2: Başarılar çocuklar.
0: Davetiye kazanmak için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et.
0: Kanala katıl.

0: hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
1: Dünya Kupası özele hoş geldiniz. Ben Serdar ve stüdyoda sevgili Yalçın Alaca benimle. Yalçın merhaba.
2: Merhaba. Hoş geldik mi diyelim.
1: evet. Sonunda başladı.
2: Çok şükür.
1: Dünya Kupası vallahi. Yani ne kadardır bekliyorduk. Epeydir böyle, hatta televizyonların sağ üstünde şu kadar gün kaldı falan derken nihayet turnuva başladı. Dün akşam Meksika ve Güney Afrika arasındaki maçla, tabii öncesinde de bir açılış seremonisi, bir şölen vardı.
2: Gerçekleşti.
1: Çok
2: evet.
1: Da güzeldi. Senin şölene dair görüşlerine bir başlayayım. Nasıl buldun açılışı?
2: Aslında hani şölen benim için böyle çok odak noktası değildi. Ne yalan söyleyeyim. Yani tamam, şölene baktım, biraz izledim ama çok odaklanmadım oraya. Evet, müzikler, yerel müzikler, etnik müzikler, evet. İşte sahnedeki dünyacı ünlü yıldızlar.
1: Evet.
2: Onlar problem değil. Zaten onlar bir warm-up. Yani hani maça hazırlık bir gösterge. Sanki olsa da olur, olmasa da olur gibi geliyor bana böyle şeyler. Kapanış olabilir belki ama hani açılışta ne bileyim biz hemen böyle maç başlasın, maça
1: o
2: odaklanalım.
1: O
2: heyecandaydık aslında ama tabii ki 83 bin kişilik stat.
1: Tabii. Mexico City'de, yani Meksika'nın başkentinde. Evet. Ben açılış törenini çok kısa buldum Yalçın. Yani çok güzel bir törendi. İşte Shakira çıktı, J Balvin çıktı, farklı sanatçılar, ulusal marşları seslendirenler falan derken o şov kısmı gayet güzeldi, hoştu ama bilmiyorum yani çok kısa geldi. Neyse, maça geçelim. İlk maç ve Meksika'nın ev sahibinin kazandığı bir maç oldu. Çok böyle düşük tempolu bir maç gibiydi. Ne diyorsun?
2: Tempo düşüktü. Aslında Meksika biraz daha o tempoyu yükseltmeye çalışıyordu. Fakat karşısındaki takım zaten performansı düşük. Güney Afrika. Ama yine Meksika'ya karşı iyi direndi diyebiliriz. Evet. Tabii ki dün akşamki maçta ilkler oldu. 2026 yılının ilk golünde işte Meksika'da 9. dakikada
1: erken bir goldü, atan
2: ilk futbolcu oldu. Evet. Ondan sonra ikinci gol geldi. Meksika zaten FIFA sıralamasında da üst sıralarda yer alıyor. Güney Afrika'ya bakacak olursak da.
1: Fena oynamadılar aslında.
2: Yani Meksika dediğim gibi belki oyunu biraz hızlandırmaya çalıştılar. Ancak Güney Afrika dur dedi, çok fazla gol yemeyelim, 2-0'lık yeter şeklinde galiba biraz daha yavaşlattı.
1: Yalçın, bu hakeme ne diyorsun abi, böyle bir şey yok.
2: Şimdi bir şey söyleyeceğim, aslında dün akşam oyunda ben hava durumuna da baktım, 23 derecelik bir hava sıcaklığı vardı. Aslında çok normaldi, çok da sıcak değildi. Fakat hakemin sağında solunda kafasının böyle sağında solunda kameraları.
1: Kamera böyle
2: de,
1: değil mi?
2: Ne dikkatimi çekti biliyor musun? Kolundaki saat. Ben ekrandan görüyorum kaç dakika oynandığını. O kadar büyük, duvar saati kadar yani.
1: Güzel, bayağı ilginç bir hakem profili çok vardı ilginç. Karşımıza. Herhalde sonraki maçlarda da bunu göreceğiz. Bu arada sabah bir başka maç oynandı. Güney Kore, Çekya. Güney Kore'de kazandı. Hatta Beşiktaşlı o değil mi? Oyuncu golü atmış.
2: Ve
1: bugün bakıyorum Kanada, Bosna, Hersek maçı var bu akşam. Ve tabii bizim millilerimize pazar günü sabah saat 7'de maça çıkıyor. Avustralya karşısında o maçı da ve turnuvada işte hem bugün hem hafta sonu yaşananları da yeni hafta içerisinde yine Dünya Kupası özelde konuşacağız.
2: Konuşacağız. O zaman yine şampiyon Türkiye olarak diyelim, kapatıyoruz.
1: Bitirelim. Teşekkürler.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar Florya Çağlayan Haliç yoğun. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolu etkili. Altınşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğunluğunu sürdürüyor. Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Maltepe Üsküdar'da aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: Chesper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Chesper Pet E10.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen.
4: Maximum Hit Müzik.
3: Fenomen uygulaması. Hemen indir, gittiğin her yerde sevdiğin şarkıları ücretsiz.

Artık hafta sonu için geri sayımı geçtiğimiz Cuma gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. İşte DJ Goja ve Michiko sonrasında bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Madison Love, Mikey's Mind, Anne Marie, Teddy Swims birazdan dinleyeceğin isimlerden yalnızca ama yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise Bebe Rexha ve Faithless önderliğinde yapacağız.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

Zena ile birlikte seslendirdiği single'la dinlediğimiz Teddy Swims bu kez tek başına, işte son hitti Mr. Know It All Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler hafta sonuna doğru ilerlerken kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Kulağın radyonda olsun. Pekala, sırada kimler var? Göz atacak olursak 50-50, Alex Warren, Beyoncé ve Shakira ikilisi. Hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise dans dünyasından Anima ve Lisa ile yapacağız.

0: İklimsa'da üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Reklam.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçında A grubunda ev sahiplerinden Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Güney Afrika gördüğü 2 kırmızı kartla maçı 9 kişi tamamladı. A milli erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında yarın Türkiye saatiyle 2.30'da Fransa ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gey'nin karşı karşıya geleceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff final serisinin maç programı belli oldu. İlk karşılaşma yarın saat 20'de oynanacak. Milli pentatlet İlke Öz Yüksel Mihrioğlu, Macaristan'da düzenlenen Pentatlon Dünya Kupası'nda finale yükseldi.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Khalil'i ortaklığı Cupid sonrasında Maximum Hit müze Afro House dünyasına devam edeceğiz. Elektronik dans müzik dünyasında Afro House fırtınası devam ediyor. Bu arada en yeni web radyolarımızdan Fenomen Afro web sitemizde radyofenomen.com adresinde ya da Fenomen uygulamasında yayında 7/24 Afro House'un o kıpır kıpır şıkır şıkır ritimlerine kulak verebilirsin. Mutlaka göz at aklında olsun. Beşte şimdi Alex Warren ve Ordinary Moody Afro House remixiyle radyonda.
1: Neyse.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

fayda var. Radyo Fenomen'de hafta sonları geri sayamayacağını yaşanıyor. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KB'li ile Fenomen ilk 40'ta geri sayımda ve hemen her hafta listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar demedi deme kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. İşte bu haftanın 21 numarasıyla devam ediyoruz. Yeni sıralama, yeni liste yarın 15 itibariyle radyonda olacak. Radyo Fenomen'de Helin ve Preş.

Maximum Hit Music.

0: 2005 yılından günümüze 21 yıllık kariyerlerinde bugüne kadar birçok hit single imza atan Romanyalı grup Fly Project ve işte bu da son hitleri Mikorazon Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, cuma öğle sonrasında çok daha fazlası bizi bekliyor, demedi deme. Hani mesela kimler var diye soracak olursan Isabella Rosa, Malik, Ellie Du, Paros Teller birazdan dinleyeceğin isimlerden. Başlangıcı ise Olivia Dean ve So Easy to Fall in Love'la yapacağız.
1: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta başlıyor.
1: Florida Beach.
2: 13 ve 14 Haziran'da
1: gündüz plaj aktiviteleri, DJ performansları ve 2026 Dünya Kupası temalı eğlencelerle dolu
2: unutulmaz bir hafta sonu seni bekliyor.
1: Türkiye-Avustralya maçını birlikte izliyoruz.
3: Başarılar çocuklar.
1: Davetiye kazanmak için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et.
1: Kanala katıl.
4: Reklam. ETS yaz fırsatları başladı.
5: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin
4: maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Reklam.
1: Radyo Fenomen.

0: arasından Isabella La Rosa ve Raven isimli kariyerinin ilk albümünden ilk single'ı Favorite Radio Fenomen'deydi. Keyifli günler, futbol severlerin özellikle merakla beklediği Dünya Kupası başladı biliyorsun ve Dünya Kupası'ndaki son gelişmelere şimdi göz atma zamanı.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Dünya Kupası özele hoş geldiniz. Ben Serdar ve stüdyoda sevgili Yalçın Alaca benimle. Yalçın merhaba.
3: Merhaba. Hoş evet. Geldik mi diyelim.
2: Evet evet. Sonunda başladı.
3: Çok şükür.
2: Dünya Kupası vallahi. Yani ne kadardır bekliyorduk. Epeydir böyle hatta televizyonların sağ üstünde şu kadar gün kaldı falan derken. Nihayet turnuva başladı. Dün akşam Meksika ve Güney Afrika arasındaki maçla tabii öncesinde de bir açılış seremonisi, bir şölen vardı.
3: Gerçekleşti.
2: Çok
3: evet.
2: Da güzeldi. Senin şölene dair görüşlerine bir başlayayım. Nasıl buldun açılışı?
3: Aslında hani şölen benim için böyle çok odak noktası değildi. Ne yalan söyleyeyim. Yani tamam şölene baktım, biraz izledim ama çok odaklanmadım oraya. Evet, müzikler, yerel müzikler, etnik müzikler, evet. İşte sahnedeki dünyaca ünlü yıldızlar.
2: Evet.
3: Onlar problem değil. Zaten onlar bir warm-up. Yani hani maça hazırlık bir
2: evet.
3: Gösterge. Sanki olsa da olur, olmasa da olur gibi geliyor bana böyle şeyler.
2: Ha,
3: kapanış olabilir belki ama hani açılışta ne bileyim biz hemen böyle maç başlasın, maça odaklanalım.
2: O
3: heyecandaydık aslında ama tabii ki 83 bin kişilik stat.
2: Tabii tabii. Mexico City'de yani Meksika'nın başkentinde evet. Ben açılış törenini çok kısa buldum Yalçın. Yani çok evet. Güzel bir törendi. İşte Shakira çıktı, J Balvin çıktı, hı hı. Farklı sanatçılar, ulusal marşları seslendirenler evet. Falan derken o şov kısmı gayet güzeldi, hoştu ama bilmiyorum yani çok kısa geldi. Neyse maça geçelim. İlk maç ve Meksika'nın ev sahibinin
3: evet.
2: Yani kazandığı bir maç oldu. Çok böyle düşük tempolu bir maç gibiydi. Ne diyorsun?
3: Tempo düşüktü. Aslında Meksika biraz daha o tempoyu yükseltmeye çalışıyordu. Fakat karşısındaki takım zaten performansı düşük. Güney Afrika.
2: Aha.
3: Ama yine Meksika'ya karşı iyi direndi diyebiliriz. Evet. Tabii ki dün akşamki maçta ilkler oldu. 2026 yılının ilk aha. Golünde işte Meksika'da 9. dakikada
2: erken Flores, bir goldü.
3: Erken atan ilk futbolcu oldu.
2: Evet.
3: Ondan sonra ikinci gol geldi.
2: Aha.
3: Meksika zaten FIFA sıralamasında da üst sıralarda yer alıyor. Güney Afrika'ya bakacak olursak da.
2: Fena oynamadılar
3: fena
2: aslında değil mi?
3: Fena oynamadılar aslında. Yani hı-hı. Meksika dediğim gibi belki oyunu biraz hızlandırmaya çalıştılar. Ancak Güney Afrika dur dedi, çok fazla gol yemeyelim. 2-0'lık yeter şeklinde galiba biraz daha yavaşlattı.
2: Yalçı bu hakeme ne diyorsun abi? Böyle bir şey yok.
3: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Aslında dün akşam oyunda ben hava durumuna da baktım. 23 derecelik bir hava sıcaklığı vardı. Aslında çok normaldi. Çok da sıcak değildi. Fakat hakemin sağında solunda kafasının böyle sağında solunda kameraları.
2: Kamera abi
3: bir
2: öyle
3: de,
2: değil mi?
3: Ne dikkatimi çekti biliyor musun? Kolundaki saat. Ben ekrandan görüyorum kaç dakika oynandığını. O kadar büyük duvar saati kadar yani.
2: Aha. Güzel, bayağı ilginç bir hakem profili
3: çok
2: vardı
3: ilginç.
2: Karşımıza. Herhalde sonraki maçlarda da bunu göreceğiz.
3: Göreceğiz.
2: Bu arada sabah bir başka maç oynandı. Güney Kore, Çekya. Güney Kore'de kazandı. Hatta Beşiktaşlı o değil mi? Oyuncu
3: evet,
2: golü atmış.
3: Attı, evet.
2: Ve bugün bakıyorum Kanada, Bosna, Hersek maçı var bu akşam. Ve tabii bizim millilerimize pazar günü sabah saat 7'de maça çıkıyor. Avustralya karşısında o maçı da ve turnuvada işte hem bugün hem hafta sonu yaşananları da yeni hafta içerisinde yine Dünya Kupası özelde konuşacağız.
3: Konuşacağız. O zaman yine şampiyon Türkiye olarak
2: diyelim, kapatıyoruz.
3: Bitirelim.
2: Teşekkürler. Teşekkürler.

0: yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Noel Heller ve Pico ikilisi, Brian Mescal, Justin Timberlake ve Timbaland ortaklığı. Hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Becky G ile yapacağız.
1: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsat.

0: otoritesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Cuma gününde saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maksimum Hit Müze yüksek tempoda Enforest'le devam ediyoruz.

0: geçmişe döndüğümüz dakikalar, hatta tarihe verecek olursam tam 8 yıl öncesinde 2018 yılına gitmiştik. Mark Ronson hatırlarsan Late Night Feelings isimli albümünde birçok farklı isimle bir araya gelmişti. Ve şüphesiz o albümün en fazla öne çıkan single'ı Miles Cyrus vokalleriyle Nothing Breaks Like a Heart radyo fenomenindeydi. Keyifli günler, maksimum hit müzikle tekrar günümüzdeyiz. Dave and Thames ikilisi işte radyo fenomeninde Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait.

geçtiğimiz aylarda gösterime giren Apex isimli filmde soundtrack olarak kullanılmasıyla tam 11 yıl sonra bir kez daha viral olmayı başaran bir single. The Chemical Brothers ve Go Radio fenomendeydi. Keyifli günler, cuma öğle sonrasında çok daha fazlası bizi bekliyor, aklımda olsun. Pekala, sırada kimler var göz atacak olursak? Juicy, Shinsy, Zed, Metaboy ve Samsara ikilisi. Hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı Bibi Rexy ve Faithless'la yapacağız.

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

şarkıcı Jay-Z ve işte ona büyük şöhret getiren single'ı 7 Seconds Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, Cuma gününde Maximum Hit Müze, senin de duyduğun gibi tarzı değiştirerek devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de Şensi ve Bosa.

0: Ya Life G sonrasında yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Karol G ve Shakira ikilisi, K-pop Demon Hunters Cast, David Guetta ve Snoop Dogg birazdan dinleyeceğiniz isimlerden yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise Shims önderliğinde yapacağız. Reklam.
1: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçında A grubunda ev sahiplerinden Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Güney Afrika gördüğü 2 kırmızı kartla maçı 9 kişi tamamladı. A milli erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında yarın Türkiye saatiyle 2.30'da Fransa ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gey'nin karşı karşıya geleceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff final serisinin maç programı belli oldu. İlk karşılaşma yarın saat 20'de oynanacak. Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Macaristan'da düzenlenen Pentatlon Dünya Kupası'nda finale yükseldi.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

itiraz edebileceğim iki isim. Karol G ve Shakira bir arada TQG ile Radyo Fenomen'deydi. Bu arada FIFA Dünya Kupası finalinde devre arasında Shakira'nın sahne alacağını resmi olarak duyurdu sevenlere ve tabii ki futbol severlere duyurulur. Şimdi ise Maximum Hit Müziği K-Pop Demon Hunters Quest'le devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de

0: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'ta başlıyor.
0: Florida Beach.
1: 13 ve 14 Haziran'da
0: gündüz plaj aktiviteleri, DJ performansları ve 2026 Dünya Kupası temalı eğlencelerle dolu
1: unutulmaz bir hafta sonu seni bekliyor.
0: Türkiye-Avustralya maçını birlikte izliyoruz.
2: Başarılar çocuklar.
0: Davetiye kazanmak için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et.
0: Kanala katıl.
3: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Hedefe ulaştınız.
7: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: 11'de.
1: Ne istersen ne 11. Reklam.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Öncelikle köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar, Topkapı Mecidiyeköy, Edirne Kapı, Küçükçekmece etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey Hastal Seyran Tepe aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Maltepe Ataşehir, Kavacık Ümraniye etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
1: Dünya Kupası özele hoş geldiniz. Ben Serdar ve stüdyoda sevgili Yalçın Alaca benimle. Yalçın merhaba.
2: Merhaba. Hoş evet. Geldik mi diyelim.
1: Evet evet. Sonunda başladı.
2: Çok şükür.
1: Dünya Kupası vallahi. Yani ne kadardır bekliyorduk. Epeydir böyle, hatta televizyonların sağ üstünde şu kadar gün kaldı falan derken nihayet turnuva başladı. Dün akşam Meksika ve Güney Afrika arasındaki maçta, tabii öncesinde de bir açılış seremonisi, bir şölen vardı.
2: Gerçekleşti.
1: Çok
2: evet.
1: Da güzeldi. Senin şölene dair görüşlerine bir başlayayım. Nasıl buldun açılışı?
2: Aslında hani şölen benim için böyle çok odak noktası değildi. Ne yalan söyleyeyim. Yani tamam, şölene baktım, biraz izledim ama çok odaklanmadım oraya. Evet, müzikler, yerel müzikler, etnik müzikler, evet. İşte sahnedeki dünyacı ünlü yıldızlar.
1: Evet.
2: Onlar problem değil. Zaten onlar bir warm up. Yani hani maça hazırlık bir gösterge. Sanki olsa da olur, olmasa da olur gibi geliyor bana böyle şeyler. Kapanış olabilir belki ama hani açılışta ne bileyim biz hemen böyle maç başlasın, maça
1: o
2: odaklanalım.
1: O
2: heyecandaydık aslında ama tabii ki 83 bin kişilik stat.
1: Tabii tabii. Mexico City'de yani Meksika'nın başkentinde ben açılış törenini çok kısa buldum Yalçın. Yani çok güzel bir törendi. İşte Shakira çıktı, J Balvin çıktı, farklı sanatçılar, ulusal marşları seslendirenler falan derken o şov kısmı gayet güzeldi, hoştu ama bilmiyorum yani çok kısa geldi. Neyse, maça geçelim. İlk maç ve Meksika'nın ev sahibinin kazandığı bir maç oldu. Çok böyle düşük tempolu bir maç gibiydi. Ne diyorsun?
2: Tempo düşüktü. Aslında Meksika biraz daha o tempoyu yükseltmeye çalışıyordu. Fakat karşısındaki takım zaten performansı düşük. Güney Afrika. Ama yine Meksika'ya karşı iyi direndi diyebiliriz. Evet. Tabii ki dün akşamki maçta ilkler oldu. 2026 yılının ilk golünde işte Meksika'da 9. dakikada
1: erken bir goldü.
2: Erken atan ilk futbolcu oldu. Evet. Ondan sonra ikinci gol geldi. Meksika zaten FIFA sıralamasında da üst sıralarda yer alıyor. Güney Afrika'ya bakacak olursak da.
1: Fena oynamadılar
2: aslında. Yani Meksika dediğim gibi belki oyunu biraz hızlandırmaya çalıştılar. Ancak Güney Afrika dur dedi, çok fazla gol yemeyelim, 2-0'lık yeter şeklinde galiba biraz daha yavaşlattı.
1: Yalçın, bu hakeme ne diyorsun abi, böyle bir şey yok.
2: Şimdi bir şey söyleyeceğim, aslında dün akşam oyunda ben hava durumuna da baktım, 23 derecelik bir hava sıcaklığı vardı. Aslında çok normaldi, çok da sıcak değildi. Fakat hakemin sağında solunda kafasının böyle sağında solunda kameraları.
1: Kamera abi
2: öyle
1: değil mi? Bir
2: de ne dikkatimi çekti biliyor musun? Kolundaki saat. Ben ekrandan görüyorum kaç dakika oynandığını. O kadar büyük, duvar saati kadar yani.
1: Güzel, bayağı ilginç bir hakem profili çok vardı ilginç. Karşımıza. Herhalde sonraki maçlarda da bunu göreceğiz. Bu arada sabah bir başka maç oynandı. Güney Kore, Çekya. Güney Kore'de kazandı. Hatta Beşiktaşlı o değil mi? Oyuncu golü atmış.
2: Ve
1: bugün bakıyorum Kanada, Bosna, Hersek maçı var bu akşam. Ve tabii bizim millilerimize pazar günü sabah saat 7'de maça çıkıyor. Avustralya karşısında o maçı da ve turnuvada işte hem bugün hem hafta sonu yaşananları da yeni hafta içerisinde yine Dünya Kupası özelde konuşacağız.
2: Konuşacağız. O zaman yine şampiyon Türkiye olarak
1: diyelim,
2: kapatıyoruz.
1: Bitirelim.
2: Teşekkürler.
1: Teşekkürler.
0: Şalkarama. Fenomeni aç.
3: Maksimum Muhit.

0: Maceriasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
2: Nazarlar değmesin.
1: Reklam.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Radyo Fenomen.

0: vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 mevsim.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Deniz Görkem'le update başlıyor. Cuma günündeyiz. Saatler 17. Sırada Fallen Angel var.

0: Deniz Görkem'le update'i, bugünün ilişkiler sorusu şu. Yaz tatili sevgiliyle nasıl yapılmalı? Cevapları Instagram Radyo Fenomen'den yaz bakalım. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. New Religion başlıyor. Ardından TikTok, Kesha ve Black Lies gibi, Power of Steel gibi isimler burada olacak. Sakın kaçırma, update devam ediyor.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. Mersin 90.8.
1: Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
11: Bambim var benim.
10: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
12: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
13: Ege ve Akdeniz'de 6 farklı destinasyonda doğayla iç içe. Paloma Hotels, zengin sofralar, aquaparklar ve eşsiz deneyimler. Gerçek bir tatil Paloma Hotels'te sizi bekliyor. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-28-22.
14: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
15: Nazarlar değmesin.
16: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
17: Aşkı kalbimin.
18: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan.

nasıl yapılmalı sevgiliyle? Bugün bunu konuşuyoruz. Instagram Radyo Fenomen'den gelen mesajlardan okuyayım. Plansız saat kurmadan demiş birisi ya. En sevdiğim çiftler bunlar ya. Bir tane daha deniz kenarında kitap okuyarak demiş. Deniz yoksa ne yapacağız? Dağın yamacında bir ağacın altında. Ah o kitap bitmez ya etrafı izlemekten. Black Lies geliyor.

yeni şehirler keşfederek demiş birisi. Bence hocam ülkemizi güzelce bir keşfetmemiz lazım. Rahmetli İlber Ortaylı her zaman söyler. Kendi ülkemizi bol bol gezelim, sonra başka yerlere gidelim. Tabii ki her yere gidelim ama önce bir ülkemizi görelim. Güzel bir tavsiye oldu. Come to Turkey. Umarım günün güzel geçiyordur. Müziğin fenomenleriyle devam ediyoruz. Senelle burada olacağım. Tayla. Maximum Hit Müzik'te Cuma gününde de radyo fenomendeyiz. İlişkiler sorusuna da mesajları atmayı sakın unutma.

Kontrol sende. Sen de işi ortakla limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit

0: enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: 2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları.

0: kez o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
2: Tek aşkı kalbimin.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
5: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. A Milli Futbol Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında pazar günü Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saatiyle 7'de başlayacak. D grubunda yarın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile Paraguay karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 4'te başlayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası B grubunda yarın Katar'la İsviçre karşı karşıya gelecek. Maç saat 22'de. A Milli Erkek Voleybol Takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında yarın Türkiye saatiyle 2.30'da Fransa ile karşılaşacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gen yarın karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de başlayacak.
6: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le Update.

Şimdi müziğin fenomenleriyle bugünün sorusunda demiştim ki sana yaz tatili nasıl olmalı? İlişkide güzel bir şey devam etmesi için yaz tatili nasıl devam ettirmeliyiz diye. Gelen cevaplardan bakıyorum şimdi bir. Geceye kadar sohbet ettiğim tatiller istiyorum demiş. Ama şimdi geceye kadar sohbet ettiğin tatil için sakin bir yerde olmak lazım. Sakin tatili tercih edenler çok az artık. Bir tane daha bakalım. Aileyle vakit geçirerek. Şimdi aileyle vakit geçirilmesi için iki tarafın ailesini de çok seviyor olması lazım. Kayınvalideyle aranızı iyi tutun diyorum. Hep aynı devam şimdi.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve

0: kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
1: Bu Babalar Günü'nde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Radyo fenomeni.

0: girls just wanna have fun. I don't know your plans. Hey, I just wanna girls wanna summer with their friends. Wanna do it to the ex and they get the job.
1: Maksimum Müzik'te Deniz Görkem'le update devam ediyor müziğin fenomenleriyle. Müzik haberler için, sorular için de Instagram Radyo Fenomen'i ziyaret edebilirsin. Aynı zamanda radyofenomen.com'da da özel haberler seni bekliyor, unutma. Umarım günün güzel geçiyordur. Birazdan So Easy burada, Olivia Dean, ardındansa On My Way, Caitlyn gibi şarkı ve şarkıcılarla burada olacağız. Müziğin fenomenleri devam edeceğiz. Bu arada Caitlyn'i çok severim, sakın kaçırma.
2: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. İstanbul 101.
1: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

0: hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
1: Nazarlar değmesin.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: 2 takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor. Aşkı
1: kalbimi. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatem oğlu, babadan oğla.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Öncelikle köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar, Topkapı Mecidiyeköy, Edirne Kapı, Küçükçekmece etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey Hastal Seyran Tepe aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Maltepe Ataşehir, Kavacık Ümraniye etkili. İyi yolculuklar dileriz.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Radyo Fenomen.
6: Maksimum hit müzik.
5: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: da. Niye? Çünkü Dünya Kupası başladı. Tüm hızıyla da devam ediyor. Neler yaşandı? Öne çıkan konular, son gelişmeler neler? Hadi bir dinleyelim mi?
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Dünya Kupası özele hoş geldiniz. Ben Serdar ve stüdyoda sevgili Yalçın Alaca benimle. Yalçın merhaba.
3: Merhaba. Hoş evet. Geldik mi diyelim.
2: Evet evet. Sonunda başladı.
3: Çok şükür.
2: Dünya Kupası vallahi. Yani ne kadardır bekliyorduk. Epeydir böyle, hatta televizyonların sağ üstünde şu kadar gün kaldı falan derken. Nihayet turnuva başladı. Dün akşam Meksika ve Güney Afrika arasındaki maçla, tabii öncesinde de bir açılış seremonisi, bir şölen vardı.
3: Gerçekleşti.
2: Çok
3: evet.
2: Da güzeldi. Senin şölene dair görüşlerine bir başlayayım. Nasıl buldun açılışı?
3: Aslında hani şölen benim için böyle çok odak noktası değildi. Ne yalan söyleyeyim. Yani tamam, şölene baktım, biraz izledim ama çok odaklanmadım oraya. Evet, müzikler, yerel müzikler, etnik müzikler, evet. İşte sahnedeki dünyaca ünlü yıldızlar.
2: Evet.
3: Onlar problem değil. Zaten onlar bir warm-up. Yani hani maça hazırlık bir gösterge. Sanki olsa da olur, olmasa da olur gibi geliyor bana böyle şeyler.
2: Ha,
3: kapanış olabilir belki ama hani açılışta ne bileyim biz hemen böyle maç başlasın, maça odaklanalım.
2: O
3: heyecandaydık aslında ama tabii ki 83 bin kişilik stat.
2: Tabii tabii. Mexico City'de var. Yani Meksika'nın başkentinde. Evet. Ben açılış törenini çok kısa buldum Yalçın. Yani çok evet. Güzel bir törendi. İşte Shakira çıktı, J Balvin çıktı, farklı sanatçılar, ulusal marşları seslendirenler evet. Falan derken o şov kısmı gayet güzeldi, hoştu ama bilmiyorum yani çok kısa geldi. Neyse, maça geçelim. İlk maç ve Meksika'nın ev sahibinin yani evet. Kazandığı bir maç oldu. Çok böyle düşük tempolu bir maç gibiydi. Ne diyorsun?
3: Tempo düşüktü. Aslında Meksika biraz daha o tempoyu yükseltmeye çalışıyordu. Fakat karşısındaki takım zaten performansı düşük. Güney Afrika.
2: Aha.
3: Ama yine Meksika'ya karşı iyi direndi diyebiliriz. Evet. Tabii ki dün akşamki maçta ilkler oldu. 2026 yılının ilk golünde işte Meksika'da 9. dakikada
2: erken Flores bir goldü.
3: Erken atan ilk futbolcu oldu.
2: Evet.
3: Ondan sonra ikinci gol geldi.
2: Aha.
3: Meksika zaten FIFA sıralamasında da üst sıralarda yer alıyor. Güney Afrika'ya bakacak olursak da.
2: Fena oynamadılar aslında.
3: Fena oynamadılar
2: değil mi?
3: Aslında. Yani Meksika dediğim gibi belki oyunu biraz hızlandırmaya çalıştılar. Ancak Güney Afrika dur dedi. Çok fazla gol yemeyelim. 2-0'lık yeter şeklinde galiba. Biraz daha yavaşlattı.
2: Yalçın, bu hakeme ne diyorsun abi? Böyle bir şey yok.
3: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Aslında dün akşam oyunda ben hava durumuna da baktım. 23 derecelik bir hava sıcaklığı vardı. Aslında çok normaldi. Çok da sıcak değildi. Fakat hakemin sağında solunda kafasının böyle sağında solunda kameraları.
2: Kamera böyle
3: de,
2: değil mi?
3: Ne dikkatimi çekti biliyor musun? Kolundaki saat. Ben ekrandan görüyorum kaç dakika oynandığını. O kadar büyük duvar saati kadar yani.
2: Aha. Güzel, bayağı ilginç bir hakem profili
3: çok
2: vardı
3: ilginç.
2: Karşımıza. Herhalde sonraki maçlarda da bunu göreceğiz. Bu arada sabah bir başka maç oynandı. Güney Kore, Çekya. Güney Kore'de kazandı. Hatta Beşiktaşlı o değil mi? Oyuncu
3: evet,
2: golü atmış.
3: Attı, evet.
2: Ve bugün bakıyorum Kanada, Bosna, Hersek maçı var bu akşam. Ve tabii bizim millilerimize pazar günü sabah saat 7'de maça çıkıyor. Avustralya karşısında o maçı da ve turnuvada işte hem bugün hem hafta sonu yaşananları da yeni hafta içerisinde yine Dünya Kupası özelde konuşacağız.
3: Konuşacağız. O zaman yine şampiyon Türkiye olarak
2: diyelim, kapatıyoruz.
3: Bitirelim.
2: Teşekkürler.

0: Viyana Ruboy ardından müziğin fenomenleri devam ediyoruz. Sevdiğin şarkılara Maximum Hit Müzik'te yanında olmaya devam ediyoruz. Günün Instagram sorusu şuydu. Demiştim ki yaz tatili nasıl yapılmalı ilişkide? Tekneyle koy koy gezmek demiş. Ne kadar güzel bir şeydir ya. Ülkemizin gerçekten kıyıları o kadar güzel ki. Maximum Hit Müzik. Bu arada bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var? Birazdan Arko'dan Fire Fire, ardındansa Dark Life, Love Me Not, Ryan Lane gibi şarkı ve şarkıcılar burada.
1: Reklam. Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar

0: Akses 25 yaşında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılın.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran.
1: Bir ki üç Migros yemek, bir ki üç. Şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri

bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatlı.

0: yaşına, yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

Görkem'le update'in bugünkü ilişkiler sorusunda yaz tatili ilişkide nasıl yapılmalı demiştim. Yerel insanlarla tanışmak, lokal yerleri gezmek en sevdiğim tatil demiş. Hem yurt dışında hem de kendi köylerimizde demiş. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Bu ya Anadolu'nun mucizevi güzelliği, işte yurt dışında da bu tarz hayat tarzları o kadar güzel ki gezerek bir insan vizyonunu o kadar güzel arttırıyor ki bak heyecanlandım ya.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.

0: 3 Migros yemek 1 2 3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçen

0: Güven diye geçer. Sula da geçer.
1: Bu aralar güven diye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes güven diye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Deniz Görkem'le update devam ediyor. Son saatteyiz. Saatler 19 sırada. Fallen Angel.

0: Moonlight seninle birlikteydi. Leonie ardından devam ediyoruz. Müziğin fenomenleriyle ilişkide tatil programları nasıl olmalı demiştim. Gün doğumu izlemeli demiş. Ne güzel. Bol bol yaşayın umarım. Şehir stresinden kaçarak demiş. Aslında yazın da şehir stresi kalmıyor herkes tatile gidince. Yani şehir de yazın güzel. Umarım günün güzel geçiyordur. Müziğin fenomenlerine devam ediyoruz. Bakıyorum şöyle bir New Religion var ardından. Dark House var ve... Hadi Bad Bunny de gelsin. Gelsin ya.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Yalova 101.
1: Reklam. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Doğada ne varsa Sevrana'da.
4: Evde huzurla, yolda güven.

0: için iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-15 Haziran tarihleri arasında Banvit poşetli bütün pilicin kilosu 99 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Velker Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker, ilk o güvencesiyle. Velker'le yaşamayı
3: seveceğim. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: Sesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulan da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: okuyorum. Küçük kaçamaklar, gelen mesajlardan okuyorum. Bol bol fotoğraf çekmek, ertelenen dizileri bitirerek demiş. Ama çok da eve kapanmayalım. Mesela bunu sahilde bir kasabada, deniz kıyısında dizi izlemeyi nasip et diyelim. Maksimum Hit Müzik. Maksimum Hit Müzik'se müziğin fenomenleri devam ediyoruz. Deniz Görkem'le update'e. Ben Angel birazdan burada. Ardından ise Sabrina Carpenter popüler bir şarkısıyla Espresso ile burada olacak.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
5: Tek aşkı kalbimin.
6: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
7: Tuvalet kağıtlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-14 Haziran tarihleri arasında tuvalet kağıtlarında aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Migros, hepimize iyi gelecek.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
11: Migros Yemek.
10: Migros uygulamasında.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
12: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla sararda. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim sarar mağazalarında sizi bekliyor.

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: seni. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Amirli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında pazar günü Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saatiyle 7'de başlayacak. D grubunda yarın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile Paraguay karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 4'te başlayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası B grubunda yarın Katar ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Maç saat 22'de. Amirli erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında yarın Türkiye saatiyle 2.30'da Fransa ile karşılaşacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gen yarın karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de başlayacak.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

0: üzerindeki masrafları sıfırladı. Emparada hisse senedi alım satım komisyonu sıfır.
1: Hayır.
0: Hesap işletim ücreti sıfır.
1: Hayır.
0: Saklama ücreti sıfır.
1: Hayır.
0: Canlı veri ücreti sıfır.
1: Hayır.
0: Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: Empara, Empara, bankanın güzeli.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: İklimsa.
4: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen

Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
2: Tek aşkı kalbimin.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Ankara 99.5. Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

radyo fenomeni.

0: ilahallah.
1: K-Billy, super sounds of house.